de temps en temps. Come on and take another rhythm to the beat and put your little tiny features to the beat. Türkisch, bir geraden üçük, adırının gülgül, çabırın adırın yarül arabisch. Hadi ve afdile. Şimdi adil hava arma hava atsın. Da ve afdile hava ana vahat.